Desire. Sambarak me isi. Subhav me isi. Seva me isi. Santusht karne me isi. Santusht rehne me isi.